0: Alo?
1: Salamun aleyküm. Salamun
0: aleyküm, selam. Hadi şimdi ne karışın. Allah ya
2: kama kare shi da shi bi tibo
0: mun ja da shi kamar wani ba wa dan dini ni kasar untuwa zan koma dan bi tibo hillaci to hillaci haka
2: a madadin Nura Abubakar Musa Jagora shirin da kuma Zaharuddin Munnar Jaoji da dukkan ma'aikatan gidan radio Rahama Muhammad Umar kai gama ki muku sallama ku huta lafiya.